kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlama.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Assalamu alaikum, hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler. Anlavatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 10. sentyabr Peşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1. Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatışlarımız. Her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'ten 5 kişi bakan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkıtladı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı yala isle. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 kuşu bağın aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Ürmetlik radyo anlıkçıla, anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle, uçrik ve nakşı müzik kadarlık programıla bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıgar'ı yasaçılık kılemem.

Hürmetlik radio dinleyiciler, emde haberlanma işte. Bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunlar dümendikçe. Türkiye ve başka yetti devlet, Engiliyanın İsrail'e karatkan imbargo olanı kullaydıgallıkını ilan kıldı. Türkiye ve başka yetti devlet, Engiliyanın işgaliyet astıdaki Palestin zemini Garbi Kırgak'ta kanunsuz İsrail'e altırak rayılırdın kildiğen mallarını import kılışını çekileş kararı kullab kuvvetildi. Mezkur 8 devlet yine kanunsuz ultrak rayıllığa alakadar mülazimetlerinin çekilinişini ve ultrak rayıllığa da işlep çıkılan mallığa karta koşumçu soğut çekilimlerinin yol koyuluşunu kullanmakta. Devletlerinin taşkı işlem ministerleri ilan kıygan koşum bayanatı da halkara cemiyetini kanunsuz ultrak rayıllığını devamlaştırıp atkan İsrail'e siyasetlerine karşı konkret kademlerini taşlaşkı çakardı. Mezkur devletler yine payitahtı nöbette İsrail'e işgali edip durup atkan Şarkı Kudüs boğan 1967 yıldaki 4. yüzyıldaki çigirala asası kurulduğun müstakil bir Palestin devletini aldıngı şart kıygan hem de uzak müddetli tinçlikke bardığın birden bir ünümlük yol deyip tesvirlengen iki devletlik el kılıç çağrısı gibi olan sadakatini tekrarladı. Hürmetlik radyonlukçılar, Trump Amerika Hormuz Boğazı'nın namını Trump Boğazı'a üzgertiş gerek dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Texas ştatının Dallas şehrinde Cumhuriyetçiler Partiyası'nın koşumçu sayılan faaliyeti söz kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran karşı ilip birle vatkan uruşta Amerika'nın galibi kıygallıkını bildirip, Hormuz Boğazı'nın namını Trump Boğazı'a üzgertiş gereklikini oturup koydu. Trump, noyabrda ötkizilgan saylamda Cumhuriyetçiler Partiyası Amerika Parlamentinin kontrollukunu saklap kalgan takdirde her bir koramağı yetken Amerika pukurasıga $5,000 beriş gibi vaat kıldı. O yana Washington'nın galiba kılışı bilen nift bahasının şiddet bilen tüvilleydi kallıkını ilgir sürdü. Amerika Prezidenti yakılışı vatkan saylam kartta ideologilik bayanatlarını verip siyasi rakipleri galiba kıygan takdirde devletinin komünizmine mail bulup gitiş hepi güdüç geldi kallıkını ilgir sürüp kolluğçularını agahlandırdı. Trump bu pulunu Trump paydı taksimatı edip atap kolluğçularını özleri saylamı katlışı vatkandak bilet taşlaşkı çakardı. Hürmetlik radyonlukçular, Trump, İran vuruşunun saylam dinkin ahirleşi dağılıkını mülçerlemekte. Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika bilen İran otturistik vuruşunun 3. noyabirdeki otturu mezgillik saylam dinkilla derhal ahirleşi dağılıkını eğitip, Tehran'dan bunu dinkin çidiyanmayı dağılıkını ilgir sürdü. İran hükümetini amalsız kaldı deyip

2 bilen uralgan iPhone 18 Pro Max'tin %50 çoğun boğan 7.6 düğümlük gayet zor ikran otturgu çıkıdı. Kamera cahitli bolsa resimki tartış sürüdü de kiç kişi nisbeti 0 boğan 48 megapiksellik Fejun kamerası ve sıkıntıga 120 kadırlık 4G sin iliş iktidarı gige. Onun başka bu iskina en yeni Kremik Shield qoğdaş kuvvet sayısıda suğa ve çan tuzanğa intayın çidamlıq. Başlanış bahanesi $2000 bulup aldığın zakasla 16. oktyabrda başlandı. Örmetlik radyonluqçula yukurda xəbərlə anıldınla. Örmetlik radyonluqçula. Əndi ataqlı sunakçı tərkamının orulışı da

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının namayəndələr namlıq proqramımızın bugünkü sanədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin hikayəçiliğimizin məşhur yolbaşçısı Rasim Özdən Ören temalıq analizini dinləyicilər sonumuz. Qınağında da dinləyicilər proqramımızda bolsun. Bir millətin əsləmələri fəqat arxivlərdə və rəsmi xatırlarda saxlanıb qalmaydı. Həqiqi əsləmə şu millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrdə yaşayır. Türk şeiriyyəti və ədəbiyyatının ahırqı yarım əsrdə ölçməz izlərini qaldırğan şəxslərdən Rasim Özdən Ören dəl bu əsləmənin ən səmimi yolbaşçılarından biridir. 2022 yılı 23. yılda ahiretke sefer kılgan özlerini ören fakat hikaye, roman ve makalelerine dolgan tekstlerine emez, belki bir kıl tefekkür usulü, bir kıl meydan ve iftiharlık yıldızları üstüde yükselgen bir edebiyat ınını biraz kaldırıp gettim. Onu tonuş yakınki devr edebiyatımız ve fikir tarihimizin en mol usulluk yollarının birini birleştik geldikleri 1940 yılı 20 May günü Maraş'ta dünyaya gelen Özdən Ören'in hikayesi, onun koşkuzak yenisi, şair Alaaddin Özdən Ören'in hikayesi bilen girelişip etken, onun balalık devre dalısının hizmeti sebebinden Maraş, Malatya, Tunceli'ye okşaş Anadolu şehirlerinde öttüm. En çok uçuruş olsa Maraş'ta Toluk Otur Mektep Parta orunduklarda kaçtım. Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayazıt bilen unutulgan dostluk, Türk edebiyatının en bereketli dostluklarından biri aylandı. Necip Fazıl'ın büyük şerif yorumlu bilen tanışkan bu yaş evlat, edebiyatını bir heves dep emez, bir deva dep karıdı. Özdən Ören İstanbul Üniversitesi'nde aval jurnalistlik institutunu, andın kanun fakültesini bitirdi. Bir mezgil Yeni İstiklal gezisinin sanat betlerini başkurdu. Devlet Planlaş Teşkilatı da mütexessis bulup işildi. Tədqiqatlar üçün biraz Amerika'da boldu. Mədəniyyət Ministerliği da məsləhətçi bulup işildi. Bırak bürokratiya onun hakiki səlahiyyətiga hiç kaçan köləngə çürülmədi. Ən mühimi o bir yazgıcı idi. Türk okurmaları onu ən köp 7 xoşpil kişi dəb atılğan ədiblər halkısının isil bir azası sütüda tonuydu. İsmini Cahit Zarifoğlu'nun okşaş isimlik şiir kitabından algan bolam, Sezai Karakoç, Nuri Baktil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdən Ören ve Rasim Özdən Örenlerini görsüldü. Bu 7 şahıs 1960 yılların başlayıp çıkartan yorumları bilen adette bir mektep kurup çıktı. Nuri Paktil yetekçilikdə 1969 yılı neşri kılınışı başlayan edebiyat yorumları bilen 1976 yılı Özdən Ören'in davadaşları bilen birge çıkarğan Mavara yorumlu fakat vaqtlıq neşir buyumlarla emez yaş kalemkeşle yetişip çıkan yerlik ve milli an yetildiğin birer merkez boldu. Kitap ve yorumlarla yetişiş kıyın bulgan yıllarda bu neşirli Anadolu'daki yaş okurmalar için bir mektep, bir uçuruş ordunu rolunu ütüdü. Kıyın olanın hayatı Türkiye Radyo Televizya İdaresi TRT ekranlarında televizyon tiyatrı spütüde gösterilgende bu isil şahsla yeni evlatlarımı kalbinin çoğunkur orun aldı. Özdən Ören bu halkının hem ustaz hikayecisi hem sevrican fikir emgekçisiydi. Onun Türk edebiyatı kaldırgan en mengülük soğusu şeklifizsiz halda onun hikayelerdir. 1967 yılı neşer kılınan tüncü kitabı Bimarlar ve Çırağlar'dan başlap zamanıvi hikaye tefekkür usullarını, an ekimini, içki monologunu, parçalanan vaktini Anadolu insanının içki dünyasına maharet bilen tatbik kıldı. Parçalanış, köp avazlık ölüm, Sarasımıga çüşkelle denizge açılgan işik ve kodukka okşaş kitaplarda çoğun şehirlerge itirilgen yazı ahlini, parçalangan ailelerini, örüp adet bilen zamanevilik oturusu da kapsılıp kılgan ruhlarına tasvirildi. Onun kahramanları noksansız şahsla emasiydi. Ula tevrinip, yıkılıp, kayta baş götürüşke tırışkan hakiki kişilerdi.
Dostoyevskiy mu Polk nazmı nayte yaşı okuğaydı. Bırak uladın ügen gen tekniklerini, bu topraklarının tılığa ve sezgürlükke tercüme kılışını bildim. Edebiyatının üzünün çizgisini vakırmasını körsüp bir dağallık yaşandım. Hikayeni hiç kaçan şuarlığa kurban kılmadı. Denizge açılgan iş kitabı, onunla 1984 yılı Türkiye Yazışla Birlikte yıllık hikayeçi mükafatını elip gelgen bolsa mı? Onun birden bir romanı, Atırgül Öztürgen Adem, bir meşhur eser sıfatı da edebiyat tarihimizde kirdi. Özgür Vatkan dünya aldı da üyüge kaytıp, Atırgül Öztürgen bir Adem'nin hikayesi, yüzünün iptiharlık yıldızı bulgan sarakat hem şan şereflik karşılık görsüşünün unutulgusuz metaforasıdır. Meselen bu roman vaktinin ötüşüge egişip, Abdur'un mu öz ismi kaylandı. Özendiren hem de Ötürgül Ötürgeçi Adem deyip atılattı. Bırak Özendiren pekat hikayeciler emesidir. Belki evlatlığa çoğunkur iz kaldırgan mutfakörüydü. O, İslam tefekkürü doğrusudaki makalelerini asas kılgan aldı. Kayıtı işiniş, ruhunun materyalleri, dikkatini çeçidigan sözler, işki dünya katarlık eserlerde mundak birler meselini takitleydi. Bir medeniyet pekat özünün okumları bilen tefekkür kılış arkalıkla yaşayalaydı. Onun karşıca yakınlık zaman tarihimizden yokuluk getişinin asaslık sebebi ariyet okumlar bilen oyunluşka başlıkallıkımız, özümüzden dünyasını başkalarının göz karşı arkalık okuşka adetlengenlikimizdir. Bu anıklama onu kuruk garipke karşı turuş hissiyatı emez, belki sevrican, çoğunkor ve ahlaki merkezgeyge kaytı kuruş çakırıkı gıytakladım. Aile, şehir, ahlak, medeniyet, o kaysi temini muhakeme kılışıdan kat'i nazar, meselini hemişe onun yıldızıga, insanın işki dünyasına bağladı. O, uzun yıllar davamlaştırılan gezit makalelerde mi okşaş usulüne saklap geldim. Derveke bu usulda vakrap carkrap sözlümüdü. Savaş tartışlardan saklandı ve okurmalarını öz medeniyetinin menbeleri bilen kayıta bağlanışka teklif buldum. Bugünkü günde onurtalarımızda bu hafta doğumluk disertasyalarının yazılışımı tasadibi emez elbette. Bu bilim hazinesi elbette cevapsız kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Münevver Hizmet Mükafatı'nı tartıp, 2015 yılı alğan Cumhuriyetlik Mahkemesi Medeniyet Sanat Kattı Mükafatı için nurgun mükafatlara erişti. Ama onun hakiki mükafatı, onun yetiştirişine yardım kılgan yazgıçılaydı. O, yurnal işkanlarda, kitap imza koyuş murasımıda ve yığın zallarda yaş yazgıçılığa çoğun akı bulup hizmet kıldı. O hem meylenge sel karmasının kulak saldı, ulanın eserlerini okudu ve ulağı yetekçilik kıldı. Bugünkü günde onun mirasını edebiyatımız ve akli hayatımızdaki her hıl orullarda saklıgan sansız şahsla onu minnettarlık ve hürmet bilen esleydi. Rasım Özden Ören vefat bulgandınkin onu iftiharlık ve minnettarlık bilen yad etiş yaxşı iş. Ama onunla bulgan hakiki hürmet onun eserlerini okuş ve okutuştur. Çünkü bir millet dilini ve hikayesini yukatkan günü yıkılır. Özden öğren bütün hayatını, bu dilini ve bu hikayeni beytişki bağışladı. O hikayelerle kalbimizini, makaleler bilen aklımızını beyittim. Hoddi romanının baş personajı okşaş, onu gavga sürerlerle arlaşmayı, sevrçallık bilen öz gülünü östürdüm. Bu gülünün hoşbırıkı bugünkü tandatsız edebiyatımızın üstüdür. Bizning vazifamiz bu qimmatli merosni yosh avlodlarga yetkazish. Rasim O'zdan o'rinli turk adabiyotining

oldingi sibidiki tegishli o'rinda doimliq eslab turishdir. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida turk dunyosidan namoyandalar nomli programimizning bugungi sonida xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'och Ipakning ikkiyoshchiligimizning mashhur yo'lboshchisi Rasim O'zdan temalik analizini diqqatingizga sundik. Hammanglarga hammada omonlik tilaymiz. Xayr xo'sh.

Hürmetlik radio anlıgıcı aziz qarindaşlar. İlker Taşkın tarafından dayarlanğan Türkiye'nin rayonlara xas tizimgilinğan məhsulatları namlıq sayfımızın bu öptirik sanıda Kastamonu əzdavay kimin tonuş

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Türkiye Radio da.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Дитплеер Türkiye'nin Tethi Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
6: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hormatly radio dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump araky saýlawlar sebäpli Birleşen Ştatlaryň Eýrana dolu gerimli hüjüm guramanlygyny mälim etdi. Türkiýe bilen Irak'ın resmileri Ankara'da howpsuzlyk hem-de ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Ýetirilýär indi şu we beýleki habarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýäs. Trump, Birleşen Ştatlaryň araky saýlawlar sebäpli Eýrana dolu gerimli hüjüm guramanlygyny mälim etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump 3-nji noýabrda geçiriljek araky saýlawlar sebäpli Washingtonyň Eýrana dolu gerimli hüjüm etmänligini nygtap, uruşyň saýlawlardan soň hatda ondan hem ýer gutarmagynyň mümkinligini aýtdy. Trump söhbetdeşliklerden birine Amerikanın Birleşen Ştatlarının Eýrana qarşı harbi operasiýalaryny güýçlendirmegi baradaky çağırışlar bilen bagly soraga jogap berip, golaýlap gelýän taýlawlara üns çekdi. Ol urşun araky taýlawlara çenni gutarmagynyň mümkinligini aýtdy. Israel Gunvatar Şeriyadaki bir kanun yaşayış toplumlarına 1670 tane tədi yaşayış çayını kurmağı meyilleştiriyar. Palestina azad ediş kurulmasının düzümündeki ayrılık divarı ve yevre yaşayış toplumlarına karşı görüş komisyası İsrailli resmilerin basav alınan Gunvatar Şeriyada yerleşen bir kanun İsrail yaşayış toplumlarına 1670 tane tədi yaşayış çayını kurmak varadaki meylnamaları selceriyanını məlum etdi. Komissiya bu meylnamaların 12 tane Gunvatar yurdunun bir kanun yaşayış toplumlarından getirilen önümlere sövda çeklendirmelerini giyirmenin ve İsrail'e yaşayış toplumlarını giyinletmek boyunca işlerini betetmeye çağırış etmenin ıyız yanından gün tertibine gelinliğini belledi. Zelenski Kanada'nın Ukrayna ören möhüm hova gorunuş buksatını verecektiğini aytti. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Kanada'nın premier ministri Mark Carney bilen geçirecek duşuğunun öňe seýretinine beren beýanatyna Kanada'nın Ukrayna ören möhüm hova gorunuş buksatını ve energetika pudonu gollu verecektiğini aýtdy. Zelenski hova gorunuş buksatının ören möhüm ähmiýeti ýetdigini nygtap, kömegiň mazmuny ýa-da Kanada'nın energetika pudonu berjek gollu barada jikmejik maglumat bermedi. Kanada Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlanan hüjümlerinden bäri Ukraina 6,1 milliard dollarlyk harby kömek bilen birlikde

Jamie Oentek yarım milyard dollardan gowrak kömek wada berdi. Aljir Birleşen Arap Emirlikleri bilen diplomatik katnaşıklarını betetti ve hova genişliğini yaptı. Abu Dhabi bu kararın vaqtlayın bolmağını umid ediyar. Abu Dhabi Aljir'in 11 sentyabrdan başlap Birleşen Arap Emirliklerine hatawa alınan rayet ve harbi uçurlara hova genişliğini yapmağı neticesinde diplomatik katnaşıkları betetmek hakkındaki kararının vaqtlayın bolmağını umid ediyanını havar verdi. Birleşen Arap Emirliklerinin Daşarı İşler Ministerliği ehli yurtlar bilen gatnaşıkları putulandırmak, şeyle hem özara düşünşmegi, hizmetdaşlygy we umumy awadançylygy ösdirmek boýunça tutan ýerliliginiň dowam edýändigi bildirildi. Beýanatda Aljir'in bu kararının wagtlaýyn bolmagyna we iki ýurdun halkynyň arasyndaky dogonlyk gatnaşyklarynyň dowam etdirilmegine umyt bildirilýändigi aýdyldy. Ve son kahvarımız, Türkiye bilen Irak, Ankara'da hopsuzluk ve iktisadi hizmetdaşlygy ösürmek boyunca maslahat geçirdi. Hopsuzluk çeşmelerinin beriyan maglumatına göre, Türkiye'nin Milli Hopsuzluk Kuramasının başlığı İbrahim Kalın, Sevitleyin ve halkara meseleler ara alıp maslahatlaşmak için Ankara'da Irak'ın Vekiller Meclisi'nin başlığı Haybat Halbusi bilen duşuştu. Çeşmeler duşuşukta esasan hopsuzluk ulgumuna Türkiye bilen Irak'ın arasındaki hizmetdaşlygy puhtalandyrmak we çözgüdüne garaşylýan meselelerin seljirilmeginiň ileri tutulýanlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.

İri iyileşir, Türk dünyasının dağınları adlı gepleşimizin novattaki tədi bölümünü biz yende sizin bilen birlikte. Gepleşimizin şunki tədi sanına Anadolu'nun kalbinden Balkanlara akan ışık, koyun vaba adlı temanın üstüne durup geçmek istiyarız. Hormatdyň nejer indi bolsa halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğuş İpek'in şuňky temamyz bilen bagly synly diqqatyňyza ýetirmekçi. Anadolu sähratynyň ortasyna Gyzyl Irmak deriýasynyň kenarynda Osmanjyk etrabynda EYM ençeme atyr bäri gowur bar. Bu Horasandan gelen eren Koyun babanın kuburi. Bir neçe yüz yıl bundan ozal Anadolu'nun yüreğine kaçan bu ışık, Türk İslam dünyasına çoğur iyiz kaldırdı. Evliya Çelebi onu dünyanın nuri, mukaddeslerin kolluğu, arası yüreklerin düyüp manet deyip yuvyardı ve onun Hacı Bektaş Veli'nin şağırttığını aydardı. Koyun babanın durmuş hikayeti merkezi Aziya'dan Anadolu'a ve ol yerden Balkanlara çenini uzak giden Köngül siyahattır. Rivayete göre Hedreti Ali bir gece ona görünüp, qara qayalı, kekilik sesli, timyan iyis bolan boş yer tap, saçanı şol yere yaz ve garipleri doyur deyip belläpdir. Bu lahi alamattan son koyun vaba Horasan erenlerinin dep desturuna layıklıkta ilki bilen Kerbela son vaza haca etdi. Anadolu geçenden son Bursa'da bir neçe vat qaldı. Hatta bu yerde çopon bolup qalanç ediptir. Rivayete göre Bursa'da xizmat eden bir bay adam bilen bağlaşan ılalaşanın neticesinde iki qutulun qoyunlarının quzularının payı bilen gidecek suyunun iyeti bolupdir. Sol seyahbe tügürünekler ona qoyun vaba adını daqıptırlar. Yumşak kasetli ve sadalığı bilen tanılan bu keramatlı adamın Bursa'da keramatlar görkezip başlarına täsiri hatam artdy. Ahyrına köňlündäki şol gizdin qara qayany gözlemäge başlady ve Kızıl Irmak deriýasynyň boýundaky Osmanjyk etrabynyň töwereginäki depeleriň arasyna gözleýän ýerini tapdy. Goýun baba

Osmanlığa seren Çorum'un aratına yerleşen Osmancık etrafına bir dergah kurup, yol öletlik işini devam ettirdi. Yerleşen Arafat depetine Bartakkıç ağacının düğününe çadır kurunluğu, sol yerden geçen yolcılara taçağını açanlığı aydılıyar. Onun gürküden keramatları dillendire yayrap, su kesilen oğulları yağmur doğasılan su getirmek, kesilen adamları becermek gali ruvayetler, halkın koyun vavanın veli şahsiyetini hasen berkitti. Sevit'in yaşayıcıları ve cahankeşte dervişler onun dergahına barıp, onun tapak alıptırlar. Koyun vavanın şan şöhrati Jelevr köpüllü olin köşke çenli barıp etti. Ruvayetlere göre hatta Fatih Sultan Mehmet hem ol vardı eşitiptir. Koyun vaba Anadolu'nun Türk göçmenine ve İslamlaşmanına rol oynan dervişlerin biridir. Dervişleri ile birlikte Anadolu'nun ve Rumeliya'nın vatan bulup kalmağına ruhu koşuntları koşuptur. En çeme asır geçmene karımızdan Koyun Baba'nın hatiresi halkın aratına korunup saklanıptır. Evliya Çelebi'nin 17. asırda görün acayip dergah, İmperiya'nın sonku dövrüne çenli işini devam ettirdi. Tekkeler ve zabiyeler yapılanan sonum Koyun Baba'nın dergahı ziyaret edilen adamlar için açık kalıptır. Anadolu ve Balkanlarda Koyun Baba'nın adını oturuyan kuvurlar ve vatanlar halk tarafından kızıklanma bildirmeye devam ediliyor. Koyun Baba Anadolu Ahmet Yasavuy'dan Hacı Bektaş Velaçen'i uzap gidiyen Türkmen Veliler Zincir'in bir halkası hükmünden kabul ediliyor. Evliya Çelebi hem onu Hacı Bektaş Veli'nin okuyucu hükmünde kabul etmek hem sol sebepler. Koyun Baba'nın hem Anadolu sebebinde hem de Balkan sebebinde ulu tesir kaldırdığını görüp buluyor. Rivayetlerde Horasan, Mekke, Bursa, Konya, Amasya ve hatta Kipr sebeplerine çene uzap giden bağlanışıklarının aydılıp geçilmeyi, onun nehil derecede geng bir geografiyada tesir kaldıranını suut ediyor. Türkiye'nin biri-birinin tapahtı yerlerine yani Kayseri'den Kütahya, Sinop'tan İstanbul'a çenli Koyun Baba adının yahtlanan 20'den uğra kuvurun ve aramayakın bardağı anıklarını. Bu yağday olsa Koyun Baba'nın tapahtı sebeplerdeki ziyaret edilen yerlerle birlikte onun izinden eğren şehirlerle bağlanışkıdır. Koyun Baba'nın ışığı Anadolu çayaklarına çıkıp Rumeliya'nın gözetimine çenli barıp etti. Balkan geografiyasında Koyun Baba'nın adını oturuyan, ziyaret edilen iki tane kuvur var. Biri Rumeliya'nın Babadağ şehrine, beylikse olsa Makedonya'nın Kalkandere'nin Kuloynaki Şipkovça ovasına yerleşer. Koyun Baba Horasan'dan Anadolu'ya çenli uzap giden bilim devini Balkanlara çenli devam ettiren ışık köprüsünü mengdiyer. Türk halkı bu yahtılığı asırlar boyu yüreğine götürüp geliyer ve Koyun Baba'nın sevgi, hizmet ve ağzıbirlik talimatlarını nesille nesile geçirip geliyer. İdil İllesler, Dr. Cemil Doğuç İpek tarafından tayarlanan Türk Dünyası'nın Dağları adlı geçmişimizin Rovot'taki tehde bölümünde Anadolu'nun kalbinden Balkanlara akan ışık, Koyun Baba adlı temanın üstünde durup geçtik.

Diňiziň çuňluguna tetigi hereket edýän ulgamy gödüňine getiriň. Sürjüsiz awtonom şanatna berip baglanan. Türkiýe inni şol çuňluklarda hem täteli bolmak üçin işe girişdi. Salam. Gorunmak sanatına göz aynamak istesek,

Kenan soňky ýyllarda ýeten tepkitleri tergilerden has uly başanyklary görüp bolýar. Ýakyn wagtda öz işini tamamlan Saha Expo 2020 tergeti bize diňe täze ulgunlary we gol çekilen ýalaşyklaryň däl eýtim Türkiýanyň gorunma pudugyny nähili öňüdüşikler edenlerin hem turatyny görkezdi. Bu turatda aýlatyn hem iki zat ünsüri öňüne çekýär. Birinji, Türkiýanyň suwasy operasiýalar üçin platformalary we ulgunlary işläp dönmek ukyby belki-de ilkinji gerek şeýle anyk görnüşde ýüze çykdy. Mawatynyň çunuklaryna möhüm rol oýnajak sürücülü ve sürücüsüz mini suwasy gemiler, suwasy kamikaze ulgunlary, deňiziň çunuklaryna köpçülükde işläp bilýän ulgunlar. İkinci, Türkiýanyň bu ulgamlary diňe önülmek bilen çäklenmän eýtem sürücüsiz ulgam howplaryna garşy ýokary derejede ösen çögütleri işläp durýanlygy hem belenli. Elbette Ankara bu mesele diňe uçurmaly howa ulugy, uçurmaly howa ulugy önümçülige hökmünde garamady. Eýtem Türkiýe bu tepkide nädip etdi. Bu suwasy ulgamlar taýdan beýleki ýurtlardan tapawutlanýan esasy tapawut näme? Bu soraları korunmak senatı boyunca bilirmen Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Xabar üçün beren beyanatları ile cevap verir. Erkan'ın aytmanı ora Türkiye kevr möhüm uğurları gözetirdi. Bu möhüm uğurların merkezine şuna atdırıyar. Bir ulgamı yerli ve milli derecede ulgamı öndürüp bilmek dine bir buyutun çeşmettel. Bu strategik zerurlukdur. Sebäbi meydandan alınan her bir pikir, söwüş meydanlardaky her bir tyn ediş, eliňizdäki önümi hatda kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Daşary ýurt çeşmelerine garaşy bolanyňyzda bu cikli ýola goýup bilmersiňiz. Erkanyň sözleri ören aýdyň. Ankara täzdeuri çaltyk bilen gödetirdi we pozisiýa eýildi. Erkan suwasy tematyna geçmeden odol sürücüsiz ulgamlaryň kem üstünde durup geçýär. Ol diňe Saha Expo tergetine bu gurda 3 aýra aralaşa gol çekilmegine geljek üçin güýçli alamat hasap berýär. Indi bolsa belki-de iň möhüm nokta, ýagny kiçi bölekleri geçeliň. Erkanyň ünsüri çekmek isleýän zady şu. Odol model ýa da prototip hökmünde görülen suwaty ulgamlar indi tamamlanyny. Köpçülük bilen önümçülük başlady we degişli güýçler bilen şertnamalara gol çekildi. Emma bu iň gyzykly tarap däl. Bu täze tapgyrda esasy tolgunlaryjy zat yerlik derejetiň ören ýokary bolmagdyr. Erkan muny şeýle düşündirýär. Suwasy dünýä düýünden başga bir ýer we ol henidem gowy öwrenilmedi. Bu ýerde bir zat önürip bilmek ören gymmatlydyr. Mine suwasy gemiler deňiziň çoň bölüklerini kamikaze misiýalaryny ýerine ýetirjek platformalar, ok däriler we suwasy hüjüm mümkinçiliklerini ýokary derejä çykarjak ulgamlar bize garaşýar. Eýtem yerlik derejesi näme üçin şeýle möhüm? Erkan Ukraina'nın mısalini getiriyer. Ukrayna şeyle hem epesli muhtarda uçurmasız hıva ulularını önürüp biliyer. Şeyle de olsa şol önümçülükteki küçü ulgunlar daşarı yurt çeşmelerine karasındır. Evropa'dan, Amerika Amerikan statlarından ve Hıtay'dan gelen möhüm kampanyatlar var. Üçünçülük zıncırınakı en küçü bökdönçülük. Bu tutuş prosesi toxtalıp bilir. Türkiye bolsa ona göz yetirdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu küçi ulgamlaryň yerli önümçüligine ünsüri jemledi. Saha Expo bolsa bu işiň miwelerini berenini görkezdi. Erkanyň soňky sözleri hem netijelendirme hem de çaklama görnüşündedir.
günün sonuna yol kartamızı doğru yolla devam ettirip bildik. Sürücüsüz suası ulgunlarda özümüz cün at avrayı eyip bolvölcek dövrümüzü başladıp biliriz. Türkiye hua ulgunlarla bağlı ünsürü özüne çekti. İnni olsa çunluklara geçmeyen vakti gelip yetti. Başka bir podcastımızda yanadanın duşmak umuduyla hoş, sağ olun.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı, çanak anten arkalı Türksaat 3A'dan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo.

0: Tunola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Radyo Voice of Turkey.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboruva Glas od na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Avazi Radyosu.
4: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.